Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

aylara. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
13: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada. Sevgili dinleyiciler, merhaba milletim. Nefis bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikteyiz, haftanın tam ortası. Ama dünyanın sonu geliyor. Kusura bakmayın, böyle başlamak istemezdim programa. Ama dinleyebileceğiniz harika bir radyo komedi programı var. Bu yüzden küçük şeylerle mutlu olmayı denemek gerekiyor. Ya Allah aşkına iklime bir baksanıza. Kendini şaşırmış. Tornadolar, kasırgalar her zamankinden büyük. Güneşte patlamalar var. Birkaç yıl sonra belki bir yerimiz açıkta güneşe çıkamayacağız bile. Bu arada hep denemek istediğim bir şey vardır. Bak, müthiş büyük bir fırtına çıktığında, tamam mı? Kırmızı bir don giyip fırtınanın içine dalmak istiyorum. Ve giderken de şunu söyleyeceğim. Ben fırtınayı durdurmaya gidiyorum. Zaten o noktada büyük ihtimalle fırtına sizi alıp uçuracaktır ve oha, süper kırmızı donlu kahraman fırtınayı durduracak diye arkanızdan böyle. Ve her şey bittiğinde işte artık ne bileyim ülkenin başkanı mıdır, muhtarı mıdır nedir birisi sizin süper bir kahraman olduğunuzu düşünüp size şehrin anahtarını verebilir. Evet, kırmızı donlu kahraman. Değil mi? Fırtınada ölürseniz de kazanan yine siz olacaksınız. Yani kırmızı donlu bir adamın fırtınayı durdurabileceğini düşünüp bir çırpıda şehrin anahtarını teslim ettikleri bir şehirde yaşamak ister misiniz? Onu da bilmiyorum. Anladın? Ah, arkadaşlar işte bu da size bir ders olsun. Nasıl? Hayır, radyo programından bahsetmiyorum ya. Ne ayıp ediyorsunuz bazen gerçekten ya. Vallahi billahi. Pekala, güzel bir program hazırladık. Sizlerle paylaşacağız. Sizler yoldasınız tabii, biliyorum. Ben de bu mikrofonun başında yolculuğunuza eşlik edeceğim. Yüzünüze tebessümler kondurmak için var gücümle çalışacağım. Tek bir şey karşılığında. Sadece bir günaydın mesajı istiyorum. Instagram'dan Sabahların Efendisi'nin böyle mesaj kutucuğuna bir günaydın mesajı bize de çok iyi gelecek millet. Hadi bakalım, ayrılmayın. Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı bile.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Günaydın Aşana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki en çok tercih edilen sunucu Sabahların Efendisi. %100 canlı yayında. Umarım keyifleriniz yerindedir. Karnınız tok ve altınız kurudur. Önemli olan bu. Haftanın ortasına geldik. Zaman her zaman söylüyorum çok hızlı akıp geçiyor. O yüzden değerini bilin. Bulabildiğiniz herkesle sohbet edin, bir şeyler paylaşın. Gerçekten hayat çok kısa. Yani ben ne zaman 53 yaşıma geldim hiçbir fikrim yok. Bana sorarsanız halen gelmedim de. Bazı dinleyicilerim bana soruyor, sen nasıl bu kadar enerjik bir insan olabiliyorsun? Vallahi bilmiyorum ya. Samimi söylüyorum, benim içimden gelen bir şey bu. Huzursuzluğu asla sevmiyorum. Her an böyle mutlu olmalıyım ve gülmeliyim. Aynı zamanda etrafımdakileri de gülümsetmeliyim. Benim yaşam mottom bu. Enteresan bir haberle devam edeceğiz. Bir kadın 6 yaşındaki kızıyla yolda giderken 4 çeker araçları devrilip yoldan çıkmış. Yuvarlanmışlar. Yoldan geçenler gittiklerinde kadının kolunun vücuduna bağlı olmadığını görmüşler. Müthiş bir kaza. Hemen kan kaybını durdurmaya çalışmışlar. Hastaneye kaldırılmış. Kızı iyi durumda ama ilginç olan kadının kolunu bulan yetkililer gözlerine inanamamışlar. Kopuk kolun eli bir cep telefonunu sıkı sıkı tutuyormuş arkadaşlar. Yani bazı insanları bilirsiniz. Cep telefonumu ancak kopuk ölü kolumdan alabilirler. Hayır, bir de inşallah iyileşir ya. Arkadaşını arayıp şöyle diyormuş. Ha canım, kesildi ya, kusura bakma. Evet, Leyla diyordum. Evet, ne kadar kilo almış. arkadaşlar, otomobil kullanırken cep telefonuyla konuşmanın kazaya sebebiyet verebileceğini daha canlı, daha açık, daha ıvık cıvık bir örneğini bulamazdık herhalde. Lütfen araç kullanırken telefonlardan uzak durun. Bakın, bu hikayenin tek iyi yanı Allah'tan elindeki içki şişesi değildi ha. Vallahi.
1: 93.1 sadece hit müzik.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba millet. Çarşamba sabahı sizlerle birlikte vakit geçirmek büyük keyif. Radyo Enerji'ye de bana bu imkanı verdikleri için. Yani hem bu imkanı hem de her ay verdikleri maaş için çok teşekkür ederim ben. Sağ olsunlar. Var olsunlar. İmkanla bitmiyor çünkü. Yani geçindirmek de lazım bu garibi, değil mi? Benim adım Sabahların Efendisi. Bu bir sahne adı. Gerçek adıyla program sunanlar zaman içinde kayboluyor. Böyle sembolik isimler daha akılda kalıcı, değil mi millim? Soydan korkmaz mesela bizim. Evet, eski programcımız. Bayağı bildiğin nüfus kağıdında yazan isim, değil mi ya? Bu arada sevgili Soydan Korkmaz'la geçen sohbet ettim. Her gün spora gidiyormuş, sürekli çalışıyormuş, sürekli mekik çekiyormuş. Yani etkilendim. Bilemiyorum, böyle çalışmaya devam ederse 5-6 ay içinde biraz daha bir erkeğe benzeme ihtimali çok büyük. O açıdan yani ya, bir çocuk babası 50 yaşına gelmiş bir radyo şovmeninin yani kızlara kendini beğendirme adına yaptığı maskaralıklara bir bakar mısınız ya, gerçekten ya. Ben de sürekli diyet yapıyorum. Ya acınacak durumdayız gerçekten. Yani ben 12 yaş bir kadınla evlendim. Biraz da ondan yapıyorum. Biz erkekler kadınları çok seviyoruz. Ya belki bunca yıl kesintisiz süren dostluğumuzun erkek paktının temelini oluşturan şey de bu kadınlara olan ortak sevgimiz, beğenimiz olabilir. Belki de bu yüzden hiçbirimizle flört etmedik mesela. Hiç dışarı çıkmadım, değil mi? Ben ya neyse, bak Soydan Korkmaz'la gençliğimden beri tanışırız. Yani 20'li yaşlarımızda, 30'lu yaşlarımızda tanıştık galiba. Ben ilk kız arkadaşımla mesela çok kavga ederdim. Soydan Korkmaz hiç etmezmiş. Çünkü onun ilk kız arkadaşı bir dergiymiş. O açıdan ya şimdi bazı dinleyicilerim Soydan Korkmaz'ı çok seviyorlar hala. O babacan harikulade ses tonuyla etkiliyor tabii insanları. Yani ona yaptıkların yüzünden cehennemde yazacaksın, yanacaksın diye yazan biri oldu bana, biliyor musunuz arkadaşlar? Ama en büyük derdiniz bu olsun be pam pam. Gerçekten sorun değil ya. Üstelik ben kendim kötüyüm ama iyilerin tarafını tutuyorum. Yani bu yüzden tam nereye gideceğim de belli değil gibi. Belki iyilerle aynı yere giderim. Belki de önemli olan niyettir, değil mi? Ya düşünsenize, Mahatma Gandhi ve ben aynı odada bekliyoruz giriş için mesela. Gandhi bana bakıyor ve isyan ediyor. Bir dakika. Ben Nobel Barış Ödülünü aldım. Bu ayıp şakalarla hayatını kazanıp ilişkilerinde berbat bir sevgili olan, bu ahlaksız şakalar neden benim yanımda duruyor? Bir görevli de diyor ki, baba sakin ol ya, bir dakika ya. Baba bir dakika. Niyet önemli, niyet. Ben de rahatlatmaya çalışıyorum Gandhi'yi. Üzülmeyin Mahatma Bey. Mahatma Bey, kuralları ben koymuyorum. İsterseniz dışarıda bekleyin. Ay adam üzüldü ya. Vallahi. Ya bir şey söyleyeyim, insanların olmadığı bir yere gitmek isterdim bu hayattan sonra. Ya yani bilemiyorum tabii, sevgili bulamayabilirim aynı cinsten kimse yok diye filan, ama razıyım ya. Hayır, sanki burada ilişkilerim çok şahane gidiyormuş gibi konuşuyorum, değil mi? Ya bak, evliliğimden önce ilişkilerimi yani maksimum 6 ay sürdürebiliyordum. Sonra 4 aya indi. 4 ay ya. 4 ay ne arkadaşlar ya? Birbirimizi tanıyıp karakterlerimizi egemenliğimize geçirme fırsatı olmadan ayrılıyordum kızlarla. Yani ilişkiden tek farkı, böyle tek gecelik ilişkiden tek farkı, kısa bir süre sonra amatör olarak görüşmeye devam ediyor olmak. Başka bir şey nasıl? Amatör olarak görüşmekle profesyonel olarak görüşme arasında fark mı ne? Birinde olmadığınız gibi davranmak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi?
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Yeti.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydınlar millet. Günaydınlar Şahinada. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların en sevilen adamı. Sabahların Efendisi. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Ve her zaman yaptığımız gibi bir miktarda para kazanmaya çalışıyoruz. Sizler gibi. Şimdi genel olarak... Bugün günlerden çarşamba ama genel olarak pazartesi sabahları çok fazla sevilmiyor. Yani siz sever misiniz pazartesi gününü? Ama ben bayılıyorum ya, çünkü pazartesi yani çarşambadan bir farkı yok ki. Yani ne bileyim, eğlenmek için yine bir fırsat, bir gün. Ama sabahların efendisi, sen evlisin, nereye eğleniyorsun? Haklısınız değil mi? İşte tabii. Nikah dediğin zaman eğlencenin sonunun gelmesi gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. 21 senedir eşim mi komedi programı sunuyor size, ben mi sunuyorum? Ya o zaman kimin tarafında duracağınızı artık bir karar vermeniz gerekmiyor mu ya? Ha? Üstelik ben bu sık ilişkiyi değiştirme meselesini kötü niyetle başlamadım ki. Yani her zaman istediğim büyük bir aileydi. Sadece ne yönde büyüteceğimi tam bulamadım ben. Evet, ben de hoşuma giden bir yol buldum. Öyle büyüttüm yani. Ne var ya? Ne? Karım diyor ki, bak boşayacağım seni. Yalnız ve fakir öleceksin diyor. Hayatım diyorum, yalnızı anladım da fakiri anlamadım. Donuna kadar alacağım neyim varsa, onun için öyle söyledim. Çok çok iyiydi hayatım. Para kazanmamı nasıl durduracaksın, onu anlamıyorum ben. Sen dedi, bensiz hiçbir şey yapamazsın. Ya yanlış düşünüyor. Onsuz öyle şeyler yaparım ki. Aklı hayale mantığa sığmaz. Evet, tek başıma da olmayacağım bunları yaparken. Yani benimle birlikte hareket etmek isteyen birileri olacak. Kısa süreler için belki ama. Bak, bir keresinde de bir sevgilim, eğer beni bırakırsan kendime zarar veririm demişti. Ben de hemen bıraktım. Çünkü böyle bir şans insanına her zaman... Evet. Ya şaka bir yana, benim de birinden ayrılıp perişan olduğum olmuştur. Ama asla kendime zarar vermeyi düşünmedim. Yani birinden ayrıldıktan sonra şöyle bir iki saat sorunsuz geçiyor. Sonra uçağın iki motorunun birden durması gibi. Hani böyle bir an serbest düşüş başlamadan önceki uçmayış. Ama aynı zamanda düşmeyiş. Böyle hemen ardından da... Ta dibe vurana kadar. İşte o dipte insan ne yapacağını bilemiyor bazen. Değil mi? Dışarı çıkmıştım bir keresinde. Dünyanın parasını harcamıştım bir keresinde. Böyle ağlaya ağlaya gittim alışveriş merkezine. Kendimle de konuşuyorum. Böyle 40 bin lira harcarsam ve bu saçma sapan abajuru satın alırsam hayatım daha güzel olacak. Böyle eve giriyorum, işte abajuru fişe takıyorum, tekrar ağlıyorum. Şimdi hem bedbahtım hem de param yok. Bilemiyorum ya. İlişkiler, ne bileyim. Ve insanlara olan sevgim de günden güne azalıyor benim. Yani biz siz kaldınız ya. Yani hani sizi de seviyor falan değilim. Yani o hani okey. Yani herkesin bir şekilde geçimini sağlaması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle aşk falan değil. Ya az kalsın beni de kendilerine benzetecekler ya. Geçen bak kuzenim geldi. Yiyecek bir şeyler hazırladım. Gitti tabak çıkarttı. Bak 40 sene düşünsen söyleyeceğim aklıma gelmezdi. Abi dedim, onlar iyi tabaklar. Sağdaki dolaptan alsana. Hep evliliğimden bulaştı bana bunlar ya. Hep. Misafir havlusu, misafir sabunu, misafir tabağı. Biz niye kullanamıyoruz bu eşyaları ya? Ben kazandım parasını. Beraber gittik mağazaya. Ya tamamını sen seçtin ama ben de kullanmak istiyorum ya. Ben gerçekten çok daha kötü yollara düşebilirdim. Karımla ettiğim kavgaların ardından, ama olmadım. Çünkü karımla kavga ederken her zaman ayık olmam lazım zaten. Çünkü adım önde olduğu için kadın olarak her zaman ayık olmak çok mantıklı. Pekala, toparlayalım millet. Hayatıma renk katan ve bu programın gelişimine katkı veren herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın ve son cümlemizi de söyleyelim ilk saat için. Kombas Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
2: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
5: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
6: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Kıbrıs, ne haber milletim? Ben Deniz, sabahların efendisi, ikinci saatin startını verdik. Hafta içi düzenli olarak sunduğum programı Radyo Enerji'de dinlemeye hoş geldiniz. Düzenli olarak sunuyorum çünkü radyo programcılığının başarılı kurallarından biri bu. Yani her gün yapmam lazım ki beni bir arkadaş, bir yol arkadaşı olarak belleyin. Yani bu meslekte devamlılık çok önemli. Ve bu programa hani ne kadar değer, önem yüklediğimi anlamanız açısından bir şey daha eklemek zorundayım. Evlilikte de devamlılık çok önemlidir. Evet, 3-4 kez evlenenler var ya. Ya onlar süper zekalı veya üstün türler değil. Bir yerleri şahane gidiyorsa bazı yerlerden patlak verebiliyorlar arkadaşlar. Süper zekalı değilim. Bu mütevazi 144 IQ ile Kıbrıs radyolarında tek tabanca yayınlarıma devam ediyorum. Tevazu yok. Yani şiddet karşıtı bir pasifist olarak tek tabanca örneğini vermek istemezdim ama rahmetli babam hep atasözleri ve deyimlerle büyüttü bizi. Vallahi mesela evde kendi kuralları çerçevesinde yaşamamız gerektiğiyle ilgili bazı atasözleri vardı. Sıkı durun bize derdi ki ya bu çorbayı içersin ya da pencereden aşağı atlarsın. Tabii ben birazcık daha insancıllaştırdım bunu. Yani bu deveyi ya da bu deveyi gidersin ya da bu diyardan gidersin. Gerçeği bu. O da hoş değil tabii. Yani şey gibi burada deve güderiz. Ya bu deveyi güderiz ya da beğenmeyen defolup gider. Gibi. Güzel bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikte olmak çok güzel. İkinci saatin startını verdik ama bu şu demek değil. İkinci saatte de günaydın mesajlarınızı alırım millet. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak da yollayabilirsiniz. Aynı zamanda bizim bir WhatsApp numaramız var biliyor musunuz millet? Bizde daha ne numaralar var ya? Akıllara zarar. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Oradan da bir günaydın mesajı güzel olacak.
1: Enerji veren şarkıların...

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres Cyprus Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın meleğim. Karım aradı az önce beni. Günaydın millet. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların vazgeçilmez ismi. Sabahların efendisi şu anda %100 canlı yayında. İkinci saatinde ortalarına geldik. Her zaman söylüyorum, zaman su gibi akıp geçiyor. Değerini bilmek lazım. Evet. Pekala, müjdemi isterim. Zayıflama projem yolunda gidiyor. Bu sabah tartıldım ve ikinci ayın sonuna yaklaşırken toplam 9 kilo 750 gram verdiğimi ilan etmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bu dönemde bana manevi destek olan herkese teşekkür ederim. Bu mesajımda karıma senden bahsetmiyorum hayatım. Onun için kilo veriyorum. Onun baskıları yüzünden kilo veriyorum. Bak, dün gece yarısı saat 2 sularında odama girdi. Elinde yastığıyla uyuyamadım, yanına geldim dedi. Ve yanıma yattı. İyi yapmışsın hayatım aşkım dedim. Anlat bakalım duygu düşüncelerini hayatla ilgili. Dedi ki şu anda ekmek, tereyağı ve bal yemek istiyorum. Yiyelim mi? Olur dedim ve biz yılın çifti. Gece 2'yi çeyrek geçe böyle salon sehpasında kızarmış ekmek, tereyağı, bal yiyorduk millet. Bir yandan yiyorum, bir yandan da karıma şey diyorum. Canım aşkım, insanın senin gibi karısı olunca düşmana ne ihtiyacı olsun ki? Değil mi? Değil mi? Tabii 10 kilo az değil. Gardırobumda değişiklikler yaptım mecburen. Düğmelerini iliklemeden giydiğim bütün gömleklerim ince birer ceket olmuştu. Şimdi yine gömlek oldular. İlikliyorum. Bir tek gömleğim var. Artık 12 yaşında mı satın aldım, ne yaptım bilmiyorum. Hala iliklenmiyor. Onu da başarınca yavaşlayacağım diyet konusunda millet. Diye düşünürken karım dedi ki, ha o gömlek mi? Çok sıcak kurutmuşum, çekti bir tanem o. Ya şey gibi hissettim. Hani röntgen hatası yüzünden dalağınızı alırlar ya mesela. Beyefendi, röntgendeki bir lekeyi dalak tümörü zannettik, aldık dalağı. Ama korkacak bir şey yok. Artık olaya iyi tarafından bakarsanız kolayca 123 gram vermiş oldunuz. Evet. Peki dalaksız yaşanır mı? Yaşanır. Ama enfeksiyonlara karşı biraz açık oluyormuşuz. Özellikle bağışıklık sistemi. Bu yüzden de aşılanma şartmış. Bir soru daha. Fit görünmek için kaburgasını aldıran tiplerden geliyormuş gibi yapalım. Dalak alındı mı daha fit bir görünüm sağlıyor mu? Hayır, sağlamıyor. Çünkü çok içeride. Genelde bir boşluk hissi gibi onu yaratıyor. Bir soru daha. Dalağı alınan kişi koşunca dalağı şişmeyeceğine göre ne olur? Bilmiyorum ki kanka. Yani tıp okusaydım şu anda bir hastanede hasta görüyor ve insancıl bir maaşla hayatımı sürdürüyor olurdum, tamam mı? Şimdi Radyo Enerji'deyim ve sabahların efendisi benim adım. Uzun yıllardır da burada çalışıyorum. Ama tıp okumak ister miydim? Çok isterdim. Evet, yani bana güvenir miydiniz onu bilmiyorum işte. Ayrılmayın, burası Enerji. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Merhaba millet. Çarşamba sabahı ve artık programı noktalıyoruz. Sizlerle birlikte vakit geçirmek büyük keyif. Radyo Enerji'ye de bana bu imkanı verdikleri için, yani hem bu imkanı hem de her ay verdikleri maaş için çok teşekkür ederim ben. Evet, sağ olsunlar, var olsunlar. Yani imkanla bitmiyor çünkü. Yani geçindirmek de lazım bu garibi, değil mi? Benim adım Sabahların Efendisi. Bu bir sahne adı. Gerçek adıyla program sunanlar zaman içinde kayboluyor. Yani böyle sembolik isimler daha akılda kalıcı, değil mi? Soydan Korkmaz mesela, bizim eski programcımız. Bayağı bildiğin nüfus kağıdında yazan isim, değil mi? Bu arada sevgili Soydan Korkmaz'la geçen hafta kahve içtik beraber. Her gün spora gidiyormuş, sürekli çalışıyormuş, sürekli mekik çekiyormuş. Yani etkilendim gerçekten, bilemiyorum. Böyle çalışmaya devam ederse 5-6 ay içinde biraz daha bir erkeğe benzeme ihtimali çok büyük. O açıdan ya, yani bir çocuk babası, 50 yaşına gelmiş bir radyo şovmeninin, ki buna ben de dahil, kızlara kendini beğendirme adına yaptığı maskaralıklara bir bakar mısınız ya, gerçekten. Ben de sürekli diyet yapıyorum. Yani acınacak durumdayız ya. Gerçekten. Ama ben 12 yaş küçük bir kadınla evlendim ya. Biraz da o yüzden. Ya biz erkekler kadınları çok seviyoruz. Belki bunca yıl kesintisiz süren dostluğumuzun, erkek paktının temelini oluşturan şey de bu kadınlara olan ortak sevgimiz, beğenimiz olabilir. Belki de bu yüzden birbirimizle flört etmedik mesela, hiç dışarı çıkmadık. Neyse, Soydan Korkmaz'la gençliğimden beri tanışırız biz. 20'li yaşlarımızda, 30'lu yaşlarımızda tanıştık. Evet. Ben ilk kız arkadaşımla mesela çok kavga ederdim. Soydan Korkmaz hiç etmezmiş. Çünkü onun ilk kız arkadaşı bir dergiymiş. O açıdan ya, bazı dinleyicilerim Soydan Korkmaz'ı çok seviyorlar. Yani o babacan harikulade ses tonuyla etkiliyor tabii insanları. Yani ona yaptıklarım yüzünden, yani söylediklerim yüzünden, işte cehennemde yanacaksın yazan biri oldu bir keresinde, biliyor musunuz bana ya? Ama en büyük derdiniz bu olsun be pam pam. Gerçekten sorun değil. Üstelik ben kendim kötüyüm ya. Ama iyilerin tarafını tutuyorum. Bu yüzden tam nereye gideceğim de belli değil gibi. Belki iyilerle aynı yere giderim. Ya belki de önemli olan niyettir. Ha, değil mi? Düşünsenize, Mahatma Gandhi ve ben aynı odada bekliyoruz giriş için mesela. Gandhi bana bakıyor ve isyan ediyor. Bir dakika. Ben Nobel Barış Ödülünü aldım. Bu ayıp şakalarla hayatını kazanıp ilişkilerinde berbat bir sevgili olan bu ahlaksız şakalarla neden benim yanımda duruyor? Bir görevli de diyor ki, baba sakin ol bir dakika ya. Bir dakika ya, sakin. Ya niyet önemli ya, değil mi? Ben de rahatlatmaya çalışıyorum Gandhi'yi. Üzülmeyin Mahatma Bey. Mahatma Bey, kuralları ben koymuyorum. İsterseniz dışarıda bekleyelim. Ay, adam üzüldü ya. Ya insanların olmadığı bir yere gitmek isterdim bu hayattan sonra. Vallahi. Yani biliyorum sevgili bulamayabilirim aynı cinsten. Kimse yok diye falan, ama razıyım ya. Hayır, sanki burada ilişkilerim çok şahane gidiyormuş gibi konuşuyorum ha. Bak, evliliğimden önce böyle maksimum 6 ay sürdürebiliyordum ilişkileri. Sonra 4 aya indi. 4 ay ya, 4 ay ne abi? Birbirimizi tanıyıp karakterlerimizi egemenliğimize geçirme fırsatı olmadan ayrılıyordum kızlardan ya. Yani tek gecelik ilişkiden tek farkı, kısa bir süre daha amatör olarak görüşmeye devam ediyor olmak. Başka bir yer nasıl? Amatör olarak görüşmekle profesyonel olarak görüşme arasındaki fark mı ne? Birinde olmadığınız gibi davranmak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Pekala, programın sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız. Beğendiyseniz beğenilerinizi bana, şikayetlerinizi tabii ki yine bana yapmanızı bekliyoruz.
2: Hit müzik burada. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Hey!

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müziği.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Fit Sports Club hayatınla spor kat.
1: Güçlü ol, fit ol, her aforda ol. Hemen şimdi aramıza katıl.

Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin iki başarılı ismi Zinet Ali ve Rıza Sarıtaş burada şimdi. Hit şarkıları, aşkın yenisi, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise Ozbi ve Sertab Erener ikilisi burada paylaştıkları ilk günden itibaren dikkat çeken şarkıları. Savaşçı şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Elimde.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

yerine çekmeyi başaran bir isim Soner Arıca burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Bir Yolu Olmalı ile şimdi sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Energy.
1: Alo, merhaba ben Sertap.

0: Teşekkürüm.
1: Alo. Aa, kapattı.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimlesin.
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 91.5.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club, hayatın nasıl spor kas? Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
4: Hemen şimdi aramızda.

Herkese bir kez daha mutlu günler, keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz şimdi ise. Pop müziğe uzun zamandır kazandırdığı şarkılarla adından söz ettiren isimlerden bir tanesi Bahadır Tatlıöz burada. Son dönemde sıkça listelerimizde yer bulan çalışmasıyla dinleyeceksiniz. Eze Eze, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Fresh enerji. Eat Fresh. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen genç seslerinden biri Melis Fis burada, şarkısı Hayranım, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ortasındayız ve 3 saat boyunca birlikteyiz. Haziran'ı onladık neredeyse, 10 Haziran tarihler ve sizlerle bugün konuşacağım çok keyifli konularım var, içeriklerim var. Hepsini bugün burada paylaşırken bir yandan da Türkçe pop'un en iyileri sizlerle. Bu gece...

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere çok ilginç yasalardan bahsedeceğim dünyadan. İtalya'da güvercinleri beslemek yasaktır. Halkın huzurunu ve etrafın temizliğini korumak içinmiş. Singapur'da sakız satmak yasakmış. İsviçre'de tek bir ginepik beslemek yasak çünkü yalnız kalabilirmiş. Avustralya'da birini ıslak bir balıkla tokatlamak yasakmış. Kamboçya'da antik tapınaklarda yüksek topuklu ayakkabı giymek yasakmış. Birleşik Krallık'ta parlamento binasında ölmek yasak. Fransa'da sakızı masa altına yapıştırmak yasak. Kuzey Kore'de polis memurlarının fotoğrafını çekmek yasak. Teksas'ta arka cebinde dondurma taşımak yasakmış. Barbados'ta kamuya açık alanlarda kamuflaj kıyafet giymek yasakmış. Guatemala'da iş yerinde uyumak yasak. Yunanistan'da dans ederken kıvrak hareketler yapmak yasak. Almanya'da gece 22'den sonra tuvalete çekmek yani sifon çekmekle ilgili garip gürültü kuralları bulunurmuş. Ne kadar enteresan kurallar var dünyadan. İyi ki biz şanslıyız. Böyle katı ve sert kurallarımız yok. Kendi keyfimize göre yaşadığımız bir toplumuz. Çok da şanslıyız bence. Enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada katılabileceğiniz çok güzel etkinlikler var, projeler var, festivaller, tiyatrolar, eğitimler var. Hepsi adamızda sizlerle buluşuyor. Müziğin en iyisi de bu frekansta sizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasası 2000

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve işte sizlerle böyle değişik bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Özellikle insan vücudu hakkında daha önce duymadığınız gerçeklerden bahsedeceğim. Bir ömür boyunca iki olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük üretilmişiz. Parmak izin gibi dilinin de başka hiç kimsenikine benzemeyen kendine özgü bir izi varmış. Beynin ağrı hissedemez çünkü ağrı reseptörlerine sahip değil. Bu yüzden cerrahlar sen uyanıkken beyin ameliyatı yapabilir. İnsanlar aslında karanlıkta parlar ancak bu parlama gözlerimizin algılayabileceğinden 1000 kat daha zayıf. Eğer vücudundaki tüm DNA'nın kıvrımları açılsaydı dünyadan Plüton'a kadar ulaşırmış. Eğer tüm kan damarların uç uca eklenseydi tüm gezegenin etrafını 3 kez sararmış. Yemekten sonra yapılan 10 dakikalık bir yürüyüş kan şekeri kontrolüne yardımcı olabilirmiş. Mide kendisini sindirmemek için sürekli olarak kendini yenilermiş. Bunlar vücudumuzdan bilinmeyen gerçeklerdi. Belki de biliyorsunuzdur. Belki de bir tıp öğrencisisiniz ya da bir doktorsunuz. Elbet bunları siz daha iyi biliyorsunuzdur ve bilimsel açıklamaları eminim çok daha fazladır. Sizlerle paylaşmak istediğim enerji keyfi devam ediyor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Sezen Aksu'yla devam edeceğiz Gülizar ile ve sonrasında birazcık unutulmayanlar diyeceğiz. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi çımızıyla devam ediyor.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla...

enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Fit Sports Club, hayatınla spor kal.

0: yaşatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Derici ile Enerji Keyfi.
1: İrem Derici'nin son şarkısı, yazın girişinde böyle slow bir romantik bir şarkıyla, özlem dolu bir şarkıyla karşıladı bizleri. İrem Derici önümüzdeki hafta harika bir ödül töreninin gecesinde sahne alacak ve sizler de bu gece dahil olabilirsiniz konsere, İrem Derici konserine. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de. Bu güzel çarşamba gününde güne devam ediyoruz. Böyle lef koşadı, birazcık yağmur çiselemiş olabilir, şu anda da geçmiş olabilir. Gerçekten yaz geldi ama böyle boğuk bir hava var dışarıda, yağmur havası olduğu belliydi. Umarım sizler için de güzel bir çarşamba oluyordur. Gün ortasındayız ve Enerji Keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Enerji keyfi bu güzel çarşamba gününde haftanın ortasında sevdiğiniz şarkılarla birlikte devam ediyor ve güne enerjinizi artıracak şarkılarla devam ediyoruz. Tabii ki ara ara slow şarkılarımız sizleri karşılıyor olabilir ama duygu durumunuzu hemen değiştirecek şarkılarımız da mevcut tabii ki de. Bu arada hava bir tık böyle kapasa da boğucu bir sıcak var dışarıda. Lütfen sıcaklara dikkat edelim. Bol bol su içelim ve bol bol sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Modunuz yerinize gelsin.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Son zamanların en eğlenceli, en hareketli düetlerindendi ve enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni saate doğru birlikte ilerlemekteyiz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: katkılarıyla Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığıyla karşıladık. Şimdi bir işbirliği daha sizlerle. Gökhan Özen ve Demet Akalın burada. Sonrasında harika bir mini mix derken böyle böyle çarşamba gününde ilerliyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla yalnızlık.

enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Fit Sports Club hayatın nasıl spor kas? Güçlü ol, fit ol, her an burada ol. Hemen şimdi aramıza katıl.

0: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
4: Hit müzik burada.

0: enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Sıla ile geri döndük reklamların hemen ardından. Sıla demişken bu arada Lords Palace'da konseri var. Harika bir konser, harika bir event. Gerçekten çok keyifli olacak böyle yaz akşamlarında. Sıla konseri iyi gider. Ne tesadüf, Lords Palace'da yine bir İrem Derici konseri de sizleri bekliyor. Şimdi de radyonuz enerjide. Bunların biletleri, detayları nerede, menü fiyatları, içerikler, hangi gün hangi tarih diyorsanız tabii ki de Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında ve Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike. Always be with you.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Ne koşultusuyla

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8.499 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
3: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
0: En kaliteli Türkçe.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın istesen.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla yazılır.

enerjisinde bir deneyime bekliyoruz. Fit Sports Club, hayatın nasıl spor?

hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kışıltısıyla

0: 3B teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
3: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni,
1: yepyeni
0: enerji
1: yeni müzik listesi. Büyük indirimler

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Ne kış ıltısıyla

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

Sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: enerji
1: hiç beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın. Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol. Hemen şimdi aramıza

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Teknoloji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bugün

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: dilerim.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.